Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde,

0: FM.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.071 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.21'den işlem görüyor.

0: yapıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6783, çeyrek altın 11503 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
0: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 57 derece ile orta, Ankara 55 orta, İzmir 60 orta, Adana 56 orta, Samsun 55 orta, Diyarbakır ise 70 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi

Ebru Gündeş ve Cennet dinledik. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den Perşembe sabahından günaydınlar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Saatler onu gösterene dek yanınızdayım. Ben Duygu Kurtes. Her zaman olduğu gibi hayatta, dünyada neler oluyor? Bir bakacağız, konuşacağız ve tabii ki tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz.

Biraz aşktan meşkten bahsedelim, ne dersiniz? Bir ilişkiyi uzun ömürlü yapan şey aşk ya da kimya değilmiş. Araştırmalara göre uzun ilişkilerin en güçlü belirleyicisi tartışma anında öfkeyle tepki vermek yerine kendini kontrol edebilmek. Uzmanlar ilişkiyi ayakta tutanın anlık dürtüler değil, verilen tepkiler olduğunu söylüyor. Haberiniz olsun.

0: Satmışım anasını ben bu dünyanın.
1: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantaj.

0: hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

Levent Yüksel konuğumuzdu. Özellikle anne babaları ilgilendiren konulardan bir tanesi. Çocuklar sıkıldığında artık hayal kurmak yerine ekrana yöneliyormuş. 4-9 yaş arası 2000 çocukla yapılan bir araştırmadan söz edeceğim. Sıkıldığında telefon, tablet gibi ekranlara yönelenlerin oranı %28 iken hayal gücünü kullanarak oyun oynayanların oranı yalnızca %12 çıkmış. Biz hayal gücünü kullanan çocuklardan

0: Reklam. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

0: destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha 100

0: bakım harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklam.

Nilüfer dinledik. Ülkemizden bir haber paylaşayım. İstanbul'da üniversiteler bir ay erken kapanacakmış. Haberiniz olsun. Peki bahar dönemi ne zaman sona erecek? 14 hafta olan dönemlik ders süresi 12 haftaya düşecekmiş. 2027 Avrupa oyunları nedeniyle İstanbul'da eğitim veren üniversitelerin bahar dönemleri bir ay erken sona erecek. Bu nedenden dolayı müfredatın tamamlanabilmesi için bazı okullarda güz dönemi başlangıcı da erkene çekilmiş. Haberiniz olsun.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Yıldız Tilbe konuğumuzdu. Uzmanlara göre sürekli içimde bir eksiklik var hissi yaşamanın nedeni çocuklukta duyguların yeterince görülmemesi ve kabul edilmemesi olabilir. Bu boşluğu doldurmanın ilk adımı ise duyguları fark etmek, isimlendirmek ve onları yargılamadan kabul etmek diyor uzmanlar. Var mı sizin içinizde de böyle bir boşluk hissi?

0: Next FM. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.071 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.783, çeyrek altın 11.503 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, Seyrantepe, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Hastal, Nurtepe, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık, Altunizade, Avrasya Tüneli, Çamlıca, Uzunçayır, Ostancı, Küçükyalı, Kartal ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
7: Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafı.

0: tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometreleri arasında asfalt sahti kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ Malatya yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Tarkan'la yeni saate merhaba demiş olduk. Ülkemizden bir haber paylaşacağım. Hattuş Antik Kenti'nde yaklaşık 2300 yıllık yeni mezarlar gün yüzüne çıkarılmış. Çorum'un Bozkale ilçesindeki kazılarda erken Helenistik ve Galat dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 mezar bulunmuş. İyi korunmuş mezarlardan birinde iskeletin sağ omuz hizasında bıçak tespit edilmiş. Bıçağın bir

0: Best FM'de.
1: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
6: Yataşla mutlu uykular.
7: Ekspertise Dino bile.
8: Reklam.

0: sana kıyamam.
1: Sibel Can ve APO düeti. Kıyamam. Best FM'deydi. Hayatta neler oluyor konuşmaya devam edelim. OpenAI, ChatGPT için planlanan yeni güncelleme üzerindeki çalışmaların bir bölümünü yapay zeka sisteminin mevcut haliyle aşırı tehlikeli olabileceği endişesiyle askıya almış. İşte bunlardan korkuyoruz. Ya tehlikeli bir hale gelirse yapay zeka? O zaman ne olacak?

0: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada farı dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Mikros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
0: Reklam.

Ajda Pekkan konuğumuzdu. Yeni keşiflerden söz ediyoruz. Ülkemizde çok güzel yerler olduğundan bahsediyoruz. Ama bazen sinir bozucu şeyler yaşanıyor. İşte onlardan bir tanesi. Afyon Karahisar'da geçmişi 8. yüzyıla dayanan tarihi mağaralara zarar verdiği görülmüş. Sprey boyalarla isimler yazılmış. Gerçekten olacak iş değil. Keşke böyle şeyler yapmasak. Değer bilebilsek, kıymet bilebilsek. Çok güzel olacak.

0: Reklam.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Leri dedi iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.

Aşkın Nur Yengi, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Köpekleri sever misiniz? Onlar bizim can dostlarımız gerçekten. Onları sevip korumamız gerekiyor. Yeni bir araştırma var. Köpeklerin insan yüzlerindeki duyguları sanılandan daha ayrıntılı biçimde ayırt edebildiği ortaya çıkmış. Köpeklerin yalnızca mutlu ve öfkeli yüzleri değil, korkuyla öfke ve korkuyla üzüntü arasındaki farkı da ayırt edebildiği görülmüş. İyi ki varlar.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Hürriyet Tepesi, Çağlayan, Şişli, Balmumcu, Beşiktaş, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, İncirli, Bağcılar, Küçükçekmece ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Uzunçayır, Göztepe, Acıbadem, Koşuyolu, Libadiye, Kısıklı, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi, Kavacık, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometreleri arasında sol orta şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Trabzon Rize yolunun 34 ila 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: En yeni, en çok dinlenen şarkılar. Şarkılar. Best 3.
7: Best FM.
6: Semicenk, çıkmaz bir sokakta.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklam.

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Funda Arar konuğumuzdu. Çin'den bir haber paylaşacağım. Çin'de bir çiftçi, yapay zekanın önerdiği kimyasal karışımı tarlasında kullanınca yaklaşık 25 dönümlük susam mahsulünü ne yazık ki kaybetmiş. Yabani otları yok etmesi beklenen karışım susamları da öldürmüş. Yapay zeka çoğu zaman işimize yarıyor, kabul ediyorum. Ama her konuda da galiba güvenmemek gerekiyor.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

0: Herkes.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.

Sezen Aksu dinledik. Enteresan bir haber paylaşacağım. Ankara'da bir iş insanı annesinin cenazesine katılmadığı gerekçesiyle 20 yıllık eşine, iki çocuğunun annesine boşanma davası açmış. Mahkeme kadını tam kusurlu bularak çifti boşamış. Hatta karar Yargıtay tarafından da onanmış. Yani kayınvalidesinin cenazesine katılmayan eş tam kusurlu bulunmuş. Aklınızda olsun.

Serdar Ortaç konuğumuzdu. Araştırmalara göre paranın mutluluğa katkısı bir noktadan sonra doyuma ulaşır ve mutluluğa etkisi çok azalır. Zaman zenginliğinde ise tavan etkisi yoktur. Hayatı sakin bir tempoda yaşayabilmek, kontrolü sizde olan vaktiniz arttıkça mutluluğunuz kesintisiz artmaya devam eder diyor uzmanlar. Yani paradan çok zamanı güzel değerlendirebilmek, zaman zengin olmak daha önemli.

0: Reklam.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Mikros Yemek.
4: Mikros uygulamasında.
5: Lezzet.

Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de Nilüfer konuğumuzdu. Uzmanlar diyor ki insanlar hem yabancılarla hem de zayıf bağları olan tanıdıklarla yapacakları sohbetlerin keyfini belirgin şekilde hafife alır.

0: FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Dinleyenlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Reklam.

0: Reklam. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bassa taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
0: Garanti BBVA. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Beyoğlu, Alıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Avcılar ve Hadımköy yolunda yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Yalıboyu Caddesi, Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Kısıklı, Altunizade Köprülü Kavşağı, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Alemdar Caddesi, Çamlık Kavşağı, Maltepe, Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: tüm harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam.

0: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.123 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.712, çeyrek altın 11.382 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Çırağan Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Halaskar Gazi Caddesi, Alıcıoğlu, Topkapı, Yedikule, Küçükçekmece ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık Kavşağı, Şileyolu Caddesi, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Anadolu Otoyolu, Çevre Yolu, Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprülü Kavşağı, Ataşehir, D100 Karayolu ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometreleri arasında sol orta şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Ekspertise Dino Bile.
6: Reklam.

0: belirlenmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Reklam.

0: Efendim? Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Kasap piliç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
2: Reklam.

0: Best FM. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometreleri arasında sol orta şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Pilot
4: Garaj Shop'a ekspertiz. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
0: Reklam.

0: İstanbul Yüz Endeksi 14.098 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.23'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.735, çeyrek altın 11.421 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
3: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Çağlayan, Şişli, Edirne Kapı, Zeytinburnu, Bahçeli Evler, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşığı, Harem Sahil Yolu Caddesi, Acıbadem, Altunizade, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, Şile Yolu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

Best FM'de 2006 yılının en sevilen şarkıları. Ebru Gündeş, İyi Şanslar. Zor.

Best FM'de 2006 yılının en sevilen şarkıları. Nazan Öncel, Aşkım Baksana.

Best FM'de 2006 yılının en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM'de az sonra.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: değerlendiriyor.
1: Sağ dönüşlerde yayaya yol verin. Yaya geçitlerinde yavaşlayın. Başka araçlarla aranıza mesafe koyun. Tek yönlü yollarda tabelalara bakarak ilerleyin. Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Best FM.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: En iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla mutlu
1: uykular. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
0: Getir, bir mutluluk getir. Ekspertizse Dino Bile. Reklam.

geçebilir ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

bayrakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.104 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.732, çeyrek altın 11.416 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Anadolu Avrupa yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Kilios Caddesi, Katar Caddesi, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Beyoğlu, Halıcıoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Bahçeli Evler, Avcılar ve Esenyurt'ta yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Ümraniye'ten bağlantı yolu, Anadolu Otoyolu Kavşağı, Ataşehir, Pendik, Maltepe, Erenköy, İnönü Caddesi, Kadıköy, Üsküdar ve Harem Sahil Yolu Caddesi'nde yoğunluk yaşanmakta.
4: Arvento yol

Serdar Ortaç'ın en güzel şarkılarından bir tanesi. Heyecan radyolarınızdaydı. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den herkese bir kez daha merhabalar. Ben Duygu Kurtez. Saatler 20'yi gösterene dek yanınızdayım. Tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Ve tabii ki konuşacak çok şey var. Burada kalır ve programa eşlik ederseniz bizi mutlu edersiniz. Hoş geldiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası birazdan Best FM'de.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
7: Yataşla mutlu uykular.
8: Ekspertise Dynobile.
1: Reklam.

Mustafa Ceceli dinledik. Bakalım hayatta neler oluyor? Yapay zekaya göre X'in yeni algoritması birçok içeriği cezalandıran bir şeye dönüşmüş. Artık viral potansiyeli olmayan hiçbir içerik insanların önüne düşmüyormuş.

0: Reklam. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklam.

Hande Yener konuğumuzdu. Araştırmalara göre insanlar aç kaldıklarında normalde yemeye razı olmadıkları şeyler için eşiklerini düşürürlermiş. Çok normal, aç kaldığımızda her şey gözümüze güzel görünebiliyor. Ama bu arada dışlandıklarında da katılmak istedikleri grup türleri için yine eşiklerini düşürüyormuş insanlar. Bu da önemli bir ayrıntıydı, paylaşmış olalım.

0: canımdan bir parçasın. Söküp at.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

Tarkan dinledik. Hayatınızda örnek alabileceğiniz biri oldu mu? Bakın, araştırmalara göre hayatında örnek alabileceği bir rol modeli bulunan gençler, odaklanma ve görev bilinci gibi öz düzenleme becerilerinde rol modeli olmayan akranlarına kıyasla daha iyilermiş.

0: FM. Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.116 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.728, çeyrek altın 11.409 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Akdeniz risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometreleri arasında sol orta şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Serdar Ortaç dinleyerek yeni saate merhaba demiş olduk. Uzmanlara göre mutluluğun ve stresle mücadelenin gerçek anahtarlarından biri iyimserlikten ziyade umuttur. Umudumuza sıkı sıkı tutunmamız lazım. Çünkü gerçekten bize hayata bağlayan en önemli duygulardan bir tanesi. Ne dersiniz?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor.

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.

Hepimizin çok sevdiği unutulmaz şarkılardan bir tanesi. Sevda ve Ferdi Özbeğen Best FM'deydi. Şirketlerdeki istifaların en önemli sebepleri nelermiş biliyor musunuz? Araştırmalara göre şirketlerde yaşanan istifaların %40'ı stres ve tükenmişlik nedeniyle gerçekleşiyor.

0: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada farı dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

Şebnem Ferah konuğumuzdu. Akıcı sohbetler bizi daha mutlu, değerli ve bir gruba ait hissettirir diyor uzmanlar. Sohbet akışı 4 saniye bile bozulsa ortada açık bir reddedilme ya da dışlanma olmamasına rağmen kendimizi reddedilmiş ve kötü hissediyormuşuz. Ay biz de ne kadar alınganız. Hemen kendimizi kötü hissediyoruz. Hemen.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

Kenan Doğulu konuğumuzdu. Bu kez spor dünyasından, futbol dünyasından bir haber paylaşacağım. Fenerbahçe'nin playoff başarısı maddi anlamda önemli katkılar sağlamış. Şampiyonlar Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran Sarı Lacivertliler en az 4.3 milyon euroluk geliri şimdiden garantilemiş. Hem Fenerbahçe'mize hem de tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz tabii ki. Bol kazançları da olsun.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Balmumcu, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şişli, Ok Meydanı, Hastal, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Bağcılar, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Erenköy, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye, Kavacık, Beylerbeyi, Üsküdar, Maltepe ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: İzmir Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikameti 20 ila 21. kilometreleri arasında sol orta şerit trafiğe kapatılacak olup, trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Trabzon-Rize yolunun 34 ila 37. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize-Trabzon yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Serdar Ortaç'la Yeni Saat'e merhaba demiş olduk. Trafikte bize kulak verenler, iyi yolculuklar. Biliyorum yoğunluk var ama lütfen canınızı sıkmayın. Çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. İşinin başında olanlar var. Şu anda evlerinde bizi dinliyor olanlar var. Bize kulak veren herkese çok çok sevgiler. Güzel bir akşam diliyorum. Ben Duygu Kurtes. Saatler 20'yi gösterene dek yanınızda olmaya devam

0: Best FM'de.
1: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Sevdan Olmasa ve Candan Erçetin yorumu Best FM'deydi. Araştırmalara göre yüzünüz görünmese bile eğer güzel biriyseniz sesiniz üzerinden de bu etki devam ediyor. Güzel, çekici insanlar yüzlerini hiç göstermedikleri telefon görüşmelerinde bile daha yüksek maaş teklifi alıyorlarmış. Allah Allah! Bu durum daha yüksek özgüven ve daha iyi iletişim becerileriyle açıklanıyor demiş uzmanlar.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr.

Yaşar konuğumuzdu. Araştırmalara göre kendinize şefkat göstermiyorsanız, başkalarına gösterdiğiniz merhamet stresinizi azaltmaz. Önemsememiz gereken, dikkate almamız gereken araştırmalardan bir tanesi bence. Bu arada 31 ülkede yapılan 199 çalışmanın sonucu bu. En başta kendimizi sevmemiz ve şefkat göstermemiz gerekiyor. Ne dersiniz?

0: Reklam. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
3: Hayaliniz

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklam.

Dünya Mutluluk Raporu 2026'dan çarpıcı bulgular paylaşacağım sizinle. Günde 7 saatten fazla sosyal medya kullanan gençlerin yaşam doyumu günde 1 saatten az kullananlara göre belirgin biçimde düşük. Ama uzmanlar sorun sadece ne kadar kullandığımız değil, nasıl kullandığımız diyor sosyal medyayı. İletişim kurmak veya içerik üretmek için kullanmak daha yüksek yaşam doyumuyla ilişkilendirilmiş. Ama sadece sosyal medyada gezinmek ve sürekli başkalarıyla karşılaştırmak kendini tam tersi etki yaratıyor. Uzmanlara göre asıl ihtiyaç ekran değil, gerçek bağlar ve aidiyet duygusu.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
0: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Sarıyer, Katar Caddesi, Beşiktaş, Büyükdere Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Şişli, Ok Meydanı, Çağlayan, Alıcıoğlu, Topkapı, Bağcılar, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Altınizade, Uzunçayır, Anadolu Otoyolu, Ataşehir, Ümraniye, Tepe Üstü, Şile Yolu Caddesi, Kavacık, Kozyatağı, Bostancı ve Maltepe'de yoğunluk yaşanmakta.
4: Arven

Kayahan ve Aman dinledik. Yeni saatimize de hoş geldiniz. Psikolojik bir araştırmadan söz edeceğim şimdi. Bu araştırmaya göre birlikte seyahat eden çiftlerin ilişkileri evde daha fazla vakit geçiren çiftlere kıyasla daha güçlü ve daha sağlam olma eğiliminde. Seyahat etmek, yeni yerler görmek tabii ki herkesin ruhunu tazelediği için o ilişki de daha sağlam olacaktır. Keşke bol bol gezebilsek hepimiz.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
5: Yataşla mutlu uykular.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
12: Dino
1: Reklam.

0: dertli.
1: Sibel Can, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Bir kişinin IQ puanı ne kadar yüksekse borsaya katılım olasılığı da o ölçüde artıyormuş. He, o zaman benim IQ puanım sanırım tahminimden daha düşük. Çünkü ben hiç anlamam bu işlerden. O kadar yani.

0: Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
6: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
8: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
9: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
0: Reklam.

Unuttum dedi Demet Akalın. Araştırmalara göre insanlar bizi dışladığında beynimiz samimiyet radarını açıyor ve gerçek gülümsemelerle sahte olanları daha iyi ayırt edebiliyor. Ve gerçek gülümsemelere tabii ki daha çok karşılık veriyoruz.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Hey. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.

Silve dinledik. Yakın zamanda yapılan bir anket var ve katılımcıların %91'i bir zamanlar en iyi arkadaşı olarak gördüğü biriyle artık iletişim halinde olmadığını söylemiş. Taşınma, kariyer değişiklikleri, eğitim hayatındaki geçişler ve kişisel gelişim gibi yaşam değişimlerinin bu kopuşlarda önemli rol oynadığını söylüyor uzmanlar. Gerçekten şöyle bir bakıyorum da hepimizin hayatında ne büyük değişiklikler oluyor her geçen gün. Bu arada benim için gitme vakti gelmiş oldu. Eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Duygu Kurtez. Yarın sabah 7'de yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: Reklam.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.

kaçıncı çalmışı kapını, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Zafer.
1: Ah benim sevdalı başım. Ah benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık, us.

yeşil eriğim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Karım,

Benim en büyük kudretim senin sahiden şehrimde olduğunu bilmek. Hatta şu an ıslak şehrimde geceliğinle balkondasın. Ben de dokun.